0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yürüyorum hala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar?

0: Dünyanın ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.
4: Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne, benle tutuşup küle dönmüşsün.
0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik. Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala çocuk olabilirim.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo.

0: Mutlu hafta sonları Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.
1: Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Gözümden Allah sana, gözümden Allah sana. Beni kapmadan neler, beni kapmadan neler, başımı bağla sana, başımı bağla.

can severim dönemeyi bu dilim, dönemeyi bu dilim. O kadar güzelsin ki, o kadar güzelsin ki, sensin benim tek gülüm, sensin benim tek.

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22. Reklam.
1: Radyo Karadeniz çalacak. Alem.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

0: Televizyon.
1: Please. Please stop.
2: Trans people are dying.
3: Is camera here?
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye, hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renee Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
5: After all these years, you're the only one that survived. Why?
0: Cinevision.
6: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
7: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
8: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Kartla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?
3: Ha böyle uzun bir yol.
4: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
3: Ha böyle sıcak bir kol.
4: Ha böyle can.
2: Peki ya,
5: peki ya.
2: Buna ne dersin?
6: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
2: Sakın bir yere

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizleme.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: burası Radyo Karadeniz.
1: Deje deje de diller suların taştı, midur suların taştı midur. Deje deje de diller suların taştı, midur suların taştı midur. Senin da benim gibi gözlerin yaşlı, midur gözlerin yaşlı midur. Senin da benim gibi gözlerin yaşlı, midur gözlerin yaşlı midur.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Horonun frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

0: pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen hafta sonu programından bugün de merhabalar. Yepyeni bir gün, yeni bir pazar günüyle sizlerle birlikteyiz. 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz bugün de start aldı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hafta sonlarınızın vazgeçilmezi alternatifte bugün yine Türkiye'de ve dünyada neler oldu, en çok neler konuşuldu. Dünden kalanlar, bugüne yansıyanlar bugün yine program içerisinde sizlerle birlikte olacak. Seçtiğimiz o enfes şarkılar eşliğinde Murat Boz ve Hande Ünsal'la devam ediyoruz. Hemen sonrasında bugünün ilk konusuyla yeniden mikrofon başındayız.

Bazen yaptığımız ufak şakalar başımıza bela olabilir. Tıpkı Antalya'da yaşanan bu olay gibi. Antalya'da arkadaşlarının fotoğraflarını şaka amacıyla otobüs durağına yapıştıran sanıklara kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması kapsamında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Şaka amacıyla yapıldı ama kişiler bunu yargıya taşıdı ve sonucunda da böyle bir ceza çıktı ortaya. O yüzden bazı şeyleri yaparken iki kere düşünmek çok daha doğru bence.

Düğün mevsimi başladı. Artık yavaş yavaş noktalamaya başlıyoruz. Eylül-Ekim ayı itibariyle de yavaş yavaş herkes artık evlenecek, barklanacak, yerine yerleşecek. Kışında düğün olur ama yaz kadar sık değildir biliyorsunuz. Antalya'da düğünle ilgili çok ilginç bir olay yaşandı. Düğünde görüntüleri kaydetmeyen kameramana 200 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Bir yanlışlık da olmuştur muhtemelen. Kayıt düğmesine basılmamış falan da olabilir ki muhtemelen öyle. Karar da şöyle çıkmış. Düğün çekimi hizmetinin yalnızca teknik bir hata olmadığı, aynı zamanda telafisi mümkün olmayan özel anların korunmasına yönelik önemli bir sorumluluk taşıdığı da değerlendirildi ve 200 bin lira para cezasına çarptırıldı bu firma.

0: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programında ve bağışıklık sistemi koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif devam ediyor.
2: Tutu fırlattı kalbimi.

Şimdi bir soru soralım. Hesabınıza yanlışlıkla yüklü miktarda para gelse ne yaparsınız? Antalya'da bu olayı yaşayan bir kişi hesabına yanlışlıkla 1 milyon 590 bin lira yatırıldığını gördü ve parayı çatır çatır yedi. Evet, yanlış duymadınız. Hiçbir yetkili merciye haber vermeden parayı yemiş bitirmiş. Karşılığında da bir açıklama yapmış. Doğru hesabı atsaydı bana ne demiş.

0: What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen. Your very lives depend on it.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Age of Tomorrow. Yakın gelecekte dünya, mimikler adındaki uzaylı türüne karşı savaş halindedir. Tom Cruise tarafından canlandırılan Major William Cage, savaşa hiç deneyim olmayan bir iletişim subayı olarak zorla cepheye gönderilir. Savaşın başında birkaç dakika içinde öldürülen Cage, aynı günün başlangıcında yeniden uyanır. Zaman döngüsünün esiri olan Cage, aynı muharebeyi sürekli yeniden yaşar ve efsanevi savaşçı Emily Blunt'la işbirliği yaparak savaşın gidişatını değiştirmeyi dener. Age of Tomorrow, Netflix'te. İyi seyirler.
2: Come find me when you wake up.
0: You do know what's happening to me.
3: What happened to you happened to me. You hijack. Just come here every day and I'll train you.
4: Cinevizyon. Radyo Karadeniz.
5: Ellerim ellerimde gelipçe bundan sonra gözlerim.

Türkiye'nin en çok dinlenen hafta sonu programındasınız. Ben Ebru, Alternatif devam ediyor. Madrigal ile devam edeceğiz. Bir sevmek bin defa ölmek demektir. Hemen ardından ikilem. Vazgeçtim kendimden. Radyonuzda.

0: Trend her cumartesi ve pazar Alternatif'te buluşalım.
1: Alternatif devam ediyor.

Tüketici davranışları üzerine bir araştırma yapıldı ve bu araştırma sonucuna göre çocukken kardeşinin kıyafetlerini giyen kişi büyüyünce kendi parasını kazandığında kıyafete çok daha fazla önem veriyormuş. Şöyle bir psikoloji yatıyormuş altında. Çocuklukta kaynak kıtlığı yaşayan bireylerin yetişkinlikte geçmişteki eksikleri psikolojik olarak telafi etmeye yönelik farklı tüketim tercihleri geliştirebileceği ortaya çıkmış. Peki siz kardeşlerinizin kıyafetini giyiyor muydunuz?

Ve gerçekten çok ilginç bir araştırma sonucu. Hanımlar bunu çok iyi dinlesinler. Erkekler eşleri öldükten sonra çok daha hızlı yeniden evleniyorlarmış. Kadınların evlenme oranı çok düşük. Hatta eşi ölümcül bir hastalığa yakalanan bazı erkekler ikinci evliliğini eşi ölmeden önce planlıyorlarmış. Veriler şöyle: dul kaldıktan 10 yıl sonra erkeklerin yaklaşık %29'u, kadınlarınsa yaklaşık %7'si evlilik planlıyorlarmış. Kadınlar eşleri öldüklerinde çok daha az istekli oluyorlarmış evlenmeye, ama erkekler için bu durum aynı değilmiş.

Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak. Sönsün.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
0: Reklam.
2: Ben Meral. Ben her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

Ve bir sosyal medya haberi yine. Antalya'da bir genç kendisini engelleyen kız arkadaşına engeli kaldırması için tam 100 bin lira para göndermiş. İBAN'daki açıklamayı da Tuğçen Balım, engelimi kaldırır mısın? Bu da geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanlar arasındaydı.

Ve Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki en huzurlu şehri açıkladı. Buna göre Sinop birinci sırada, Afyonkarahisar ikinci sırada, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt ve 10. sırada Şırnak'la noktalamışlar Türkiye'nin en huzurlu illerini.

0: reklam.
1: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
3: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programında ve bağışıklık sistemi koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
2: Alternatif devam ediyor.

Alternatifte birlikteliğimiz devam ediyor. Tam 60 kilo veren Işın Karaca biliyorsunuz sosyal medyanın gündeminde. Dış şarkılarıyla değil de daha çok verdiği kilolarla konuşulmaya başladı son günlerde. Işın Karaca Yanmışsın'la bizle birlikte olacak. Hemen ardından Kenan Doğulu, Bunlar da Geçer radyonuzda.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam.
3: Burası Radyo

0: dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümüyle dinleyicilerini yeniden selamladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve klibindeki sıcak hayran sürpriziyle büyük ses getiren öncü single çalışması Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip Tüm Şehir Duydu bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Funda Arar, Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta listemize 19 numaradan giriyor.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

0: Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Cem Belevi'den Sevme Diyor dinledik. 17 numaradaysa Hakan Peker Sen Yoluna Git vardı. 16 numaradayız Blok 3'ün yeni albümünün en beğenilen şarkılarından. Son Bir Dans bu hafta 16 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 6022.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Edis ve Dice'dan Şuf Şuf dinledik. 14 numarada ise İkilem'den Bat Dönüyor Dünya vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 13 numaraya. Alternatif pop sahnesinde söz ve müziği Mela Bedel'e ait olan Yolda Bıraktın. Şarkı bir aşığın gözünden ele alınan güçlü bir anlatı sunan bir hikaye. Şarkı kırık bir kalbin ne kadar yol alabileceğini sorgularken tamamlanmamış cümlelerin içe atılmış duyguların ve yarım kalan bağların izlerini sürüyor. Dinleyici tek bir hikaye değil, kendi yarı yolda kalmışlıklarına da yakınlaşıyor aynı zamanda bu şarkıyla. Mela Bedel, Yolda Bıraktın bu hafta 13 numarada.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Buray'dan Tam Benim Tipim dinledik. 11 numaradaysa Gülşen'den İtaat Yok vardı. Geldik 10 numaraya. Son olarak Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la hileli parçasında düet yapan ve sahneyi paylaşan Manifest, şimdi de hayata toz pembe bakıyoruz diyorlar.

0: Seni.
1: Did anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Starbuck was freaked out and barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim, kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
8: Sinevizyon.
9: Radyo Karadeniz 15 numara.
10: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
11: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. Şarkı listemizde gezinmeye devam ediyor. 8 numaradaysa Bir Ümit Sayın şarkısı Ya Sen Gidip de dinledik Bengi yorumuyla. 7 numaradayız. Eda Metin Özülkü şarkısı olan Yürü Ya Kulum. Oyuncu Salih Bademci tarafından yorumlandı ve herkes tarafından da çok beğenildi. Oyunculuğu kadar yorumculuğu da iyi puan aldı Bademci'nin. 90'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlediğimiz şarkı bu hafta listemizde Salih Bademci yorumuyla 7 numarada.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Derya Ulu Hani dinledik. 5 numarada ise Tan Taşlı'dan Gidişat dinledik. Geldik 4 numaraya. Asil Gök, Başarılı Teklisi Ne Oldu Böyle ile sadece radyolarda değil, bu yaz her yerde çalınanlar arasında liste.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümüyle dinleyicilerini yeniden selamladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve klibindeki sıcak hayran sürpriziyle büyük ses getiren öncü single çalışması Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip Tüm Şehir Duydu bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Funda Arar, Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta listemize 19 numaradan giriyor.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

0: Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Cem Belevi'den Sevme Diyor dinledik. 17 numarada ise Hakan Peker Sen Yoluna Git vardı. 16 numaradayız Blok 3'ün yeni albümünün en beğenilen şarkılarından. Son Bir Dans bu hafta 16 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kıyam.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı Suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Edis ve Dice'dan Şuf Şuf dinledik. 14 numarada ise ikilemden Bak Dönüyor Dünya vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 13 numaraya. Alternatif pop sahnesinde söz ve müziği Mela Bedel'e ait olan Yolda Bıraktın. Şarkı bir aşığın gözünden ele alınan güçlü bir anlatı sunan bir hikaye. Şarkı kırık bir kalbin ne kadar yol alabileceğini sorgularken tamamlanmamış cümlelerin, içe atılmış duyguların ve yarım kalan bağların izlerini sürüyor. Dinleyici tek bir hikaye değil, kendi yarı yolda kalmışlıklarına da yakınlaşıyor aynı zamanda bu şarkıyla. Mela Bedel, Yolda Bıraktın bu hafta 13 numarada.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Buray'dan Tam Benim Tipim dinledik. 11 numaradaysa Gülşen'den İtaat Yok vardı. Geldik 10 numaraya. Son olarak Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la hileli parçasında düet yapan ve sahneyi paylaşan Manifest, şimdi de hayata toz pembe bakıyoruz diyorlar. 10 numara.

0: seni.
1: Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. Şarkı listemizde gezinmeye devam ediyor. 8 numarada ise Bir Ümit Sayın şarkısı Ya Sen Gidip de dinledik Bengi yorumuyla. 7 numaradayız. Eda Metin Özülkü şarkısı olan Yürü Ya Kulum. Oyuncu Salih Bademci tarafından yorumlandı ve herkes tarafından da çok beğenildi. Oyunculuğu kadar yorumculuğu da iyi puan aldı Bademci'nin. 90'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlediğimiz şarkı bu hafta listemizde Salih Bademci yorumuyla 7 numarada.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Derya Ulu Hani dinledik. 5 numaradaysa Tan Taşlı'dan Gidişat dinledik. Geldik 4 numaraya. Asil Gök, başarılı teklisi Ne Oldu Böyle'yle sadece radyolarda değil, bu yaz her yerde çalınanlar arasında listemizde de bu hafta.

0: sonra ne yapsak diye düşünenler. Burası tam size göre.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü. Doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
4: Reklam.
5: Burası Radyo.

0: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
1: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
2: Babaya gel, canım benim.
1: Başka çare yoksa patlat gitsin.
0: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
3: O ses de neydi?
4: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
3: Aa, olmaz ki ama.
5: Sinevizyon.
6: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.
4: Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne, benle tutuşup küle dönmüşsün.
0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik, en iyi müzik. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedim.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: Televizyon.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Hı? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Mutlu hafta sonları Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
0: Reklam. Radyo Karadeniz. Bu alemde tek.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına.
1: Radyo Karadeniz, alemde tekin.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

dökmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

0: Dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgar, izlerimi sürüp de

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: O kara gözlerine bakıp da doyamadım. O kara gözlerine.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek. Bir çift güvercin gibiydik seninle. Uçmak istedim.

0: Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: hep boş yere, boş yere.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdaluk etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: bize zordu güzeli. Sevda yüklü bulutlardan geçen zordu.
1: Dinle.
2: Hala iki gibi yarın sevda.
1: Bunlar senin için.
3: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
4: Kesintisiz en iyi müzik.
5: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.
4: Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdinle, benle tutuşup küle dönmüşsün.
0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik, en iyi müzik.
5: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.